Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

Haritan zaten yapmaya bu tabi kitabı dinle. Benim sesim bakan bir kitabı tasarım gireyim. Sorun var mı? Kesin arkadaşlar. Rastlı Parti kendiliyesindeki bu çatı donmaz durur. Rastlı Mahalli'de

Hacı Sıfı Fatih İngin'i teyna nigirin sınadın hakarı heyko etsin yok. Sattıkalar rayta basma sakin heyko. Sınadın hakarı beni kaydım istendiği sakin heyko. Sattı beni ama sen kola Sıfı Fatih'i yorumayla kaydırsın. Bu yüzden de Hacı Sıfı Fatih Ali Kulay gibi beni kaydım. Maksimini ben yoksa o kubi kapatılarak kapatılarak bir heyko olsun. Beyin elinden gitti bu heyko olsa. Bu sevgili Şambur Rayı Sıfı

0: şimdi. Ama tek kere önümde konuşmuşsun.
1: Mıngır değil baba baktım. Söyleyeni bağlar dedi. Bakıp kaçtım abi.
0: Abi garip bir tepa. Baba sopa. Sopladındaki saat sıra. Baba sopa. Baba bir tepa. Baba. Ancana bir bak saati. Biz duysa ona nasıl? Dayı, böyle yıllarda yedin misin? Değil, hayır dayı. Kurtu, biliyorum ama sabi esnetiyor, etkisi bitiriyor. Ne dedin işte? Evet, kimden alırız? Dayı,

0: Bir tanrı vardı. Tanrı tasarım cansını tanrı.
1: Admission open. Upper College of Management, PCM, affiliated to Tokyo University, 24 years of academic excellence in management, bachelor program, 4 years program of bachelor in business administration, BBA, 4 years of IT program, bachelor of computer system and information technology, BCSIT, 4 years program of bachelor of business administration in finance, BBA. Students are available at college administration at 9 a.m. to 3 p.m. Science and Management. Both students can apply. Intro to learn. Go forth to serve. Further details. Pokhara College of Management. PCM. Gyanmarga, Nalipur. Pokhara Trikaski, Nepal. Phone 061-544-761-570-124. Email info@pcm.edu.np. Website www.pcm.edu.np.
0: Papay, Barbaro'da olursa, baba, ilk fotoğraf söz yapılır. Başta bari notlarında, aldık fotoğrafında top fotoğrafında, bir bari bir atınca, bir tanıdan bu mutlak ayrıl aldınız. Hazır, bir bari, varan, slot, olan, azan, orta kıtlamarla dağını, bizimle dizayn, rotolatta orkin, bakırı, tasarı da bulu yapınca, rotolatta kullanılır, ilk kalplardan ise, slot kurdu, boşu boşu tıkar. Bu boşu tıkı papay,
2: Bye.

tanımda dostluk kurduğu tanımla alakalı ihtiyacın varlık kısmı ilgisi vatan kısmında da anlara yılmanın hakikleri bu bir bazı yıllar nasıl vatan ilgisi kuruyordu da tabi ki dostları azalık günler tabi doğrusu da bize kutlarına kurduğu basın bandırı hakikleri ve diyalog kısmında sorsan ilgisi varlığını nasıl ilgisi vatanlık kısmı. Ama sonu bir kısmı da alışan kısmı var bir dost kurduğu kutlar var.